Havaya attığı taşı yakalayamaz veya yerden birden fazla taş alırsa oynama hakkı diğer arkadaşına geçer.

0: Türkiye tatile gitmiştik her yaz olduğu gibi. Benden birkaç yaş küçük olan bir çocukla tanışmıştım.
1: She says, we went to Turkey for the holidays as usual. There I met a little boy who was a bit younger than me.
0: Kafasına bir şey düşmüş, konuşmuyor dediler.
1: One day something fell on his head and since then he refused to speak.
0: Bir çekim gücüyle sessizliğin
1: I wanted to be part of his silence, so
0: parçası olabilmek için
1: I invited him to play
0: beş taş oynayalım mı diye teklif ettim.
1: The five stone game.
0: Şşt. Şşt. Şşt. Şşt. O sadece bakıyordu bana.
1: He just stood there looking at me.
0: Ben devam ettim. Önce taş aramaya koyuldum. Seçenek çoktu çünkü. Köy verinde her yerde taş bulmak mümkündü.
1: I began searching for good stones. I had many choices. In small villages you can easily find stones everywhere.
0: Eğer havaya attığı taşı hava yakalayamaz.
2: Veya
0: yakalayamaz. Veya
2: yerden
0: birden fazla taş alırsa.
1: She says, if the player doesn't catch the stone in the air, he gives the turn to the next player. If the player touches any stones that he is not supposed to touch, or if the players don't catch all the stones in the air, he gives the turn to the next player.
0: Veya havaya attığı taşı kapamazsa, onun hakkı diye arkadaşına kaçınca.
1: I asked him to paint one stone. He painted it in red.
0: Ya da kırmızıya boyadığı taş, oyunun rotası diye anlat. Ve başladım.
1: The red stone marks the rotation of the game, I said. And I began.
0: Bir süre oynadıktan sonra denemesi için ona bıraktığımda o bana doğru taşları toplu bir şekilde kaydırarak ellerimin önüne koydu.
1: Şşt. After playing a while, şşt. I offered him the stones.
0: Şşt.
1: He then slid all the stones şşt. Back into my palm.
0: Şşt. Sonra aynı şekilde taşları onun ellerinin önüne bıraktım.
1: Later I put the stones into his hand as I did before.
0: Yaprak hafifliğinde olan eliyle ilk defa dokunuyormuş gibi toparladı taşları.
1: His palm at the touch felt like soft dried leaves.
0: Havaya bir taş attı ve avucunun içinde yakaladı.
1: He threw a stone in the air and caught it in his palm.
0: O anda avucunun içindeki doğum lekesini gördüğümde fark ettim. Şaşkınlığım ile etrafımda her şey ağır bir çekimle ilerliyordu sanki.
1: In that moment, I saw it. The birthmark. A perfect circle in the palm of his hand. Everything around me was moving in slow motion.
0: Yerle gök arasında çizgisel bir uzantı oluşturan ritim akışında eli, yerle gök arasındaki ilişkiyi yatay olarak kesip ekleyen bir dinamoydu sanki.
1: From between the ground until the sky, a fine line was composing in a rhythmic flow. His hand moved between the ground and the air and cut horizontally as it turned like a dance.
3: You are listening to Wave Farm's Standing Wave Radio, featuring transmission art, radio art, sound art, experimental music, Works by Wave Farm's artists in residence, radio art fellows, sounds from Wave Farm's early days when we were known as Free 103.9, and the New American Radio Archive. Learn more at wavefarm.org.